Sizim şirkenim Bergus Birge Bergus Bergus Gullik Tamasha Kuva

özende yağa getir. Şolda sınsın bizim rahanda. Kocuk bir toru basıllar manha. Ötüday ömür ötür. Dünyayı beri bekir. Şolda sınsın bizim rahanda.

Sizim şirkenin Bergis Birge Bergis Bergis Gülüyor Tamaşa Kuva

özendi ağa getir. Şoldasın sün bizim rahanda. Hoca bir doğru basıllar manha. Ötüday ömür ötür. Dünyayı beri bekir. Şoldasın sün bizim rahanda.